0: Etmeye koyak kalalı. Bol. Nilüfer okuşlar gelmez diliyemiz. Kaç sonu yaş görürüz? 8. Bol. Rahmet 8 sonunu kabul kıldık. Nilüfer'in okuşlar gelmez yar bolsun. Bemar bol gelir gelsin. Şifa talep kalgen haletti. Devam etemiz. Suratlar, haberler var. Biraz daha sonra oku birimiz dostlar. Keynesi hafta rakamını nihayesi getkes koyarız.
1: Reklama. Davr Bank 100 milyon so'm gacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: take no prisoner.
1: Hit FM tak dinetade. Dusan Badancu Magetje. Oksongeşirde. Haypat Show Loyhası. Şırın Gofur Vablan. Tormozna Bos. Dinle. Va avtomobil üçün kalotkalar

0: yuksak qiz xo'xandik. Senga doim tilayman sog'lik, amallik. Ishonanga bitilsin yor xo'xandik.
1: Toshkent, Toshkent. Bahor. Hit FM. Hit FM. Hit FM.

Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ge yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol.

Aşkım beni daha sık tutuyor. Kalbim her zaman seninle. Belki ölürüm.